0: öğrenci olacak.
1: South Main, Albert, Connecticut, Alpha Golf 65332. I have the info.